gözyaşlarımdan. Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

0: Radio Ses Akustik.
1: Thank you.

küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışanı yapar.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
8: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
10: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler

0: Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: geldin.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: olsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun başlıyor. Arif Bey bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız. Bayılacağınız. Enerjisine şaşıracağınız. Güleceğiniz. Eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Yes, kurban olduğum başlıyor.
4: Bayanlar, baylar,
3: haydi baba.
4: Radyonuzun sesini
3: biraz daha yüksek.

0: Haydi kurbanalım bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Show Time. Elbette bugün de programda, bugün de yayında. Bir de şöyle bir kitle var, hakikaten söylüyorum. Adam bak bir şey söyleyeyim mi? İki sene radyo açmıyor. Sanıyor ki biz de iki senedir yayına gelmiyoruz. Buradayız, buradayız. Olabildiğince relax. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Sevgili dinleyenler, iyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Hep söylüyoruz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. İçinde bulunduğum psikolojik durum nedir, ne değildir bilmiyoruz ama çiçeğim şöyle küçük boy, orta boy, büyük boy şöyle bir çekip rahatlayalım abi. Evet. Sıfır stres. Ki bak bir şey söyleyeyim mi? Stresi azaltmak istiyorsanız kurban oluyorum, aşık olmanız gerekiyormuş. Bugün böyle bir haber var. Uzmanlar demişler ki aşık olmanın vücuttaki etkilerini açıklamışlar. Baba hakikaten söylüyorum ya. İnsan aşık olunca bak stresi azalıyormuş. Kurban olduğum cildi güzelleşiyormuş. Depresyonu azaltıyor. Kan basıncını düzenliyor. Formda bir vücut sağlıyor. Yaralarımız bile bir şey söyleyeyim mi? Vücuttaki yaralar bile insan aşık olunca daha hızlı iyileşiyor. Vallahi daha uzun bir yaşam sağlıyor. Aynı zamanda kaygılarımızı azaltıyormuş. Bütün bunları sağlıyor aşık olmak. Gerçi hoş sonunda telef oluyorsunuz. Bunlara gerek kalmıyor tabii. Bir de yanlış kişiye aşık olursanız tam tersini onunla çarpın abi. Dur oğlum dur, başlar başlamaz çiçeğim bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim, anlatacağız elbette, konuşacağız elbette. Konuşacağız demişken buyurun, bilim insanları duyurmuş. Demiş ki hayvanlarla konuşmak mümkün olacak. Dedim oğlum ben zaten kendi kendime konuşuyorum. Vallahi. Hatta cevap bile veriyorum yani. Bu çok yakında hayvanlarla konuşmak mümkün olacakmış kurban olduğum. Dedim zaten etrafımızda o kadar çok var ki sorun yaşamayız. Dur oğlum dur. Bakarız. Canım kardeşim şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Show Time'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar. Son rejima, sesimizi duyan bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Çok çok para demişken hakikaten söylüyorum ya. Babacım yani galiba insanı bu hayatta en çok yoran şeylerden birisi zengin ya da fakir olmamak. Vallahi beni çok yoruyor abi. Ben tam ikisinin arasındayım. Zengin miyim? Hayır. Fakir miyim? Hayır. Dolayısıyla bu durum beni yoruyor. Şöyle yoruyor. Param var diyorum ki şunu alayım diyorum. Sonra diyorum ki boş ver ya para gitmesin diyorum. Demek ki ikisinin arasındayım abi. Velhasıl dur. Bütün esnaflarımıza dediğimiz gibi hayırlı işler, bol kazançlar. Çiçeğim, seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar kurban olduğum. Geç olsun, güç olmasın dediklerimizden olsun. Sonracıma öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize selam olsun. Çiçeğim, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Oğlum Arif Güven, bak ben de çalışıyorum diyen herkese Allah kolaylık versin genç. Ve tabii ki de biliyorsunuz onlar benim için çok kıymetli, dolayısıyla en sona onu saklıyorum. Klavye kahramanı arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Mesajlar gelmeye başladım bile. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. Kurban olduğum şu arkadaşa biz de bir selam yolluyorum diyorsanız 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Yollayın bakalım selamları. Ki birazdan yoklama zamanı. Bakacağız kimler. Neredeler? Bugün kimler bizlerle birlikte? Şimdi canım kardeşim kurban olduğum. Vallahi bu kadar açılış bir yeterli olmuş olsun. Ben de bir kendime geleyim. Bir afyonu patlatayım. Velhasıl biliyorsunuz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Canım ciğerim buradayız ve artık bugün de başlıyoruz.
2: Selam Arif abi. Acı Beyam'dan Alaaddin'e mermer götürüyoruz. Kısa mesafede olsa seni dinliyoruz. İyi yayınlar.
3: Selam Arif Güven. Antalya merkezden Konya altına gidiyorum.
4: Selam Arif. Her sabah okula giderken seni kesinlikle dinliyoruz. Seni çok seviyorum.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız burada. Sevgili dinleyenler, günün bu saati itibariyle radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa ki mutlaka vardır, bir kez daha hoş geldiniz. Malum uzun da bir maraton bizleri bekliyor ki yayında kaldığım zaman dilimi içerisinde sevgili dinleyenler, en yakın dostunuz, en yakın arkadaşınız olarak görünmeli. Evet abi, kızlar bana yıllarca bunu yaptığına göre zor bir şey olması lazım. Artık benim aldığım hal şu, ben bile kendimi arkadaş olarak görüyorum. Velhasıl günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı başlamıştır. Evet abi. Şimdi şöyle bir hatırlatalım. Bir kez daha söyleyelim. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir daha. 0530-071-4355 Canım kardeşim, Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de belli. Aratabilirsiniz. Arif Güven Show Time yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X. @Arif Güven. Buyurun, yoklama zamanı. Abi yettik gari, eyvallah kardeş. Buyurun, Manavgat'la başlıyoruz. Manavgat'a selam olsun. Patron, yaz yoklamaya, buradayız. Keşan'dan selamlar abi. Mardin, yettik gari, eyvallah kardeşim benim. Gazi Emir'e selam olsun. İzmir bize selam olsun. Çanakkale Biga burada, yaz yoklamaya. Bugün Bursa İnegöl'den selamlar abi. Nazilli burada, Londra burada. Yozgat'ımıza selam olsun. Yalova'dan selamlar patron, yaz yoklamaya. Yettik gari. Buyurun, İngiltere burada. Karaman, Yozgat. Neresi? Tokat'tan selamlar abi. Bandırma burada. Abi yaz yoklama, yettik gari. Deminden beri bekliyoruz. Yavrum geliş saatin belli, gidiş saatin belli. Yapma Allah aşkına. Elbistan selam olsun. Antakya burada. Samsun Bafra. Burhaniye. Ne kadar güzel ya. Vallahi söylüyorum. Yine toparlanmışız gençlik. Ordu Ünye burada. Buyurun baba eskiden selam. Erzincan'ı görüyorum. Eskişehir'i görüyorum. Silifke burada. Kahramanmaraş burada. Buyurun Giresun'dan selamlar. İvit. Nedir bu trafadan çektiğimiz be çiçeğim? Vallahi doğru söylüyorsun, billahi doğru söylüyorsun. İyi yayınlar abim. Kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun bakayım bu. Kim olduğunu bilmiyorum. 8330. Dur bakayım, tıkla fotoğrafına. Evet, yok abi. 8330 telefon numarasının son 4 rakamı. Merhabalar, Edirne Uzun Köprü'den genç kaptan Uğur buradayız abi, yaz yoklamaya. Uğur'um canım kardeşim benim. Selam olsun. Uzun Köprü'de bizlerle birlikte olan bütün dostlara. Merhabalar. Yalova'dan selamlar. Abim Sivas'tan selamlar. Kimmiş Onur Aslan? Ben de buradayım abi. Selam olsun canım kardeşim benim Sivas'a. Buyurun. Emel ben Manavgat'tan. Yaz yoklamaya. Mersin Bozyazı'dan. Eyüp Oz Aydın. Buyurun. Canım kardeşim bir mesaj yolumuz silmiş. 0543 telefon numarasının son 4 rakamı. Bakalım. Biz de buradayız abi. Çalış sürekli. Eyvallah kardeşim benim. Trik trak olur mu hiç çalışmamak? Bedirhan yollamış. Bakayım. Abi kendine iyi bak. Eyvallah kardeşim benim. İyi yayınlar. Malum. Bakalım. Bu kim? Soner Gül. Canım ciğerim. Teşekkür ediyorum. Selam abim Keşan'dan. Soner Gül, yaz yoklamaya. Mersin Mut'tan selamlar abi. Biz de buradayız. Eyvallah kardeşim benim. Kolay gelsin. Başarıların devamını dilerim. Şafak Antakya'dan selamlar. Seni çok dinliyoruz ama ilk defa yazıyoruz. Yazın kardeşim, yazın, hakikaten söylüyorum. Özden Usta, bu kim bakayım? Antakya Sanayi'den selam olsun. Buyurun. Abi ilk kez yazıyorum. Barolcum canım kardeşim, hoş geldin. İstanbul, Kocaeli ve Yalova üçgeninden selamlar. Servisle İstanbul'dan Yalova'ya geçiyoruz. 7 yıldır yollardayım. Herkese selam. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir ricamı var. Arif abi bakar mısın lütfen? Yavrum ne tarafa bakayım? Bakam. Buyurun. Hadi beni de yokla, ben de buradayım. Ay kırılır, ne kadar güzel ya, toparlanmışız. Fransa'dan selamlar abi. Eyvallah kardeşim benim. Bol kahkahalı bir program. Zeynep'ciğim teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah. Ben de geldim. Karabük burada. İyi yayınlar güzel abi. Canım kardeşim benim, çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda arabasının içinden böyle bir fotoğraf yollamış. Çiçeğim. Bu ne? Dur bakayım. Kral, artık mesajlarımı okumuyorsun. Ben de buradayım. Okuyorum ve kurban olduğum. Vallahi okuyorum. Mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışıyorum işte. Şimdi sevgili dinleyenler, elbette ilerleyen dakikalarda mesajlaşacağız. Elbette gelen mesajlara bakacağız. Ama şimdi birazdan gidişatı bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Elbette haber başlıkları gelecek. Kurban olduğum, olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılma.
2: Şu an Trabzon'dan Gümüşhane'ye gidiyoruz. Bize her yer Trabzon!
3: Selam Arif abi. Şu an Isparta'dan Konya'ya doğru yol halindeyim. Birazcık trafik var ama ona rağmen seni çok seviyoruz ve takipçiniz abi. Selamlar.
4: Arif Güven Showtime.
5: Malkoç dayımla İpsala'dan Edirne'ye gidiyoruz. Titrettin bizi, titrettin Arif abi.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
7: Saygı mağazaları.
8: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
9: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
10: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
11: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
12: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Szkoda Dnia w RMFFM.
1: Memleketten oluyor, öyle bitiyor. Malumunuz artık yaz hakikaten de öyle böyle değil. Geliyor canım kardeşim. Derler ki 70 ilde sıcaklık 30'lu dereceleri gösterecek. Hatta 35 dereceden bahsediyor. Sıcağı da çok sevmeyen bir arkadaşınız olarak hakikaten söylüyorum. Haberleri bak, bu sıcak haberleri okurken terliyorum. Söylüyorlardı zaten iklim değişikliği sebebiyle. Bakınız dediler ki yakında iklim değişikliği sebebiyle İstanbul artık kar yağmayabilirmiş. Dedik yeni atanan iklim Adanalı herhalde yani. Velhasıl sıcak, çok daha sıcak olacak. Durumuna giriyoruz, bilginiz olsun. Buyurun kurban olduğum. Malum yaz geliyor, dolayısıyla da spor. Başladınız mı? Ben birkaç günden beri bilenler mutlaka biliyorlar. Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Şimdi böyle bir tweet atmaya başladım bile. İnce ince başlıyorum. Yavrum yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Fakat bugün hakikaten söylüyorum, çok acı bir gerçekle karşı karşıya kaldım. O da diyorlar ki bak her gün yenen küçük mü ya? Bir bildiğin küçük böyle bir çörek bile ayda bir kilo yağ olarak kalçaya yerleşiyormuş abi. Dedim ulan vücudumuzun nankörlüğüne bak ya. Biz ona ekmek atıyoruz, o bize taş atıyor ya. Ya diyorum ki şu göbeği eritsem ne kadar güzel olur. Buradan da karnımı, bak bir şey söyleyeyim mi? Buradan sevgili dinleyenler, aşk iyice delirdim, göbeğime seslenmek istiyorum. Buradan karnımı içime çektiğimde küçülen göbeğime sesleniyorum. Oğlum madem içeride yer var, niye dışarıya taşıyorsun yani? Neyse dur geçelim. Buyurun çiçeğim, ne oluyor ne bitiyor? Bu nedir bakayım, bir haber yollamış. Paşam iyi yayınlar. Yaz yoklamaya yeni katıldık. Buyur abi haber. Hintli bir adam 26.73 saniyede burnuyla klavyeden alfabeyi yazarak dünya rekorunu kırmış. Bumuş mu ya? Yanlış mı okudum? Dur bakayım. Hintli bir adam 26.72 saniyede burnuyla klavyeden alfabeyi yazarak dünya rekoru kırdı. Oğlum bunu deneyen tek kişi olduğu için rekoru kırmış olabilir. Hangi insan evladının aklına hakikaten söylüyorum. Burnuyla klavyeden alfabeyi yazmak gelir yani. Neyse. Burnu göğe ermiştir. Tebrik edelim. Yani. Buyurun bu arada Hindistan demişken gördünüz mü? Kurban oldum. Hakikaten söylüyorum şimdi. Biz bu hani magazin haberi diye vermedik de şimdi bunu yeniden böyle bir derlemişler. Burak Özçivit miydi yavrum? O şeye gidiyor. Hindistan'a gidiyor bir açılış için. Abi ne o kalabalık, hakikaten söylüyorum ya. Buna istinaden şimdi derler ki bak. Kadınlara sorduk. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi? Yavrum bu memlekete iki tane yakışıklı fazla mı gidiyor? Biri kusursuz vücudu ve yakışıklılığı ile kadınların aklını başında alan seksi mi seksi Kıvanç Tatlıtuğ. Diğeri de diyor ki karizmatik ve yakışıklı. Ya niye böyle bir şey var, hakikaten söylüyorum. Biz de yani oluyor genelde böyle işte. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi? Bir ara şey vardı işte. Tarkan mı, Mustafa Sandal mı? Hiç şey diyen yok bak. Sevgili dinleyenler, o zaman ben size sorayım. Kurban olduklarım. Hakkı Bulut mu, Bülent Sertaş mı? Hiç böyle soran yok, yemin ediyorum ya. Bunu da ben sorayım abi. Geçelim oğlum, geçelim. Haber yollayan dostumuza da teşekkürler. Buyurun bu bayadan beri işte görüntüleri sızdı dediğimiz ısırılmış elma şeklindeki telefonun fiyatlarından bahsediyorlar abi şimdi. Ya kurban olduğum bu telefon markasını söylemeyeyim de işte ne telefon olduğunu biliyorsunuz. Ya bu telefon diğer ülkelerde iletişim aracı olarak kullanılıyor. Biz de yemin ediyorum artık bildiğin baya yatırım aracı olmaya başladı. Millet ev, araba, tarla alır gibi telefona bağlayacak parayı. Tabii canım ya. Baba böyle rakam olur mu ya? Ya da yakında şöyle bir şey de olabilir bak. Olmadı telefonu satar, çocuğunun sünnetini yaparız diyeceğiz ya. Karamsar olma gençlik. Bak bakanımız karamsar değil. Çünkü bakan Mehmet Şimşek açıklamış, demiş ki yaşlanmadan zenginleşeceğiz. Vallahi bakanın açıklaması bu. Demiş ki yaşlanmadan zenginleşeceğiz. Belki de zenginleşmeden öleceğiz demek istedi, bilmiyorum yani. Çiçeğim nasıl yaşlanmadan zenginleşeceğiz ya? Sayesinde yani bu başımızdaki herkes için söylüyorum bunu. Bizi yönetenler sayesinde yavrum 8 ila 10 yaşındaki çocuklar bile ekonomi konuşuyor. O yaştaki çocuklar bile direkt 10-15 yıl yaşlandı yani. Buyurun. Şimdi biz hayatın tam da göbeğinde neyin ne olduğunu bilirken Türkiye ekonomisi canım kardeşim ilk çeyrekte 5.7 büyümüş. Bir daha söylüyorum. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %5.7 büyümüş. Bunu söyleyen TÜİK. Arkadaşlar bugünlük fıkra bu kadar. Valla bak, programa girmeden önce açıklanan haber buydu. TÜİK açıklamış, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %5.7 büyüdü. Ki TÜİK'i biliyorsunuz, Türkiye'yi üzmeyen istatistik kurumu. Ya bir şey söyleyeceğim, TÜİK sürekli böyle mutlu bir tablo çiziyor. Bana kalırsa 3 harfli değil 4 harfli market istiyorum ben arkadaşım. Valla TÜİK market açılsın abi. Valla madem orada her şey toz pembe, TÜİK market açılsın abi. Çünkü TÜİK gibi bir kurumu varken kim korkar ekonomiden abi? Ya bir şey söyleyeceğim, fıkra gibi hakikaten söyleyeyim ya. TÜİK dünyanın en şeffaf kurumları arasında yer almaktadır diye açıkladı. Kim açıkladı? TÜİK açıkladı. Valla bak bir şey söyleyeyim mi? TÜİK açıklıyor. TÜİK dünyanın en şeffaf kurumları arasında yer almaktadır dedi. Zamanında bunu söyledi, biliyorsunuz değil mi? Ya dur şimdi şunu da bitireyim çiçeğim. Şöyle söyleyeyim bak, TÜİK'ten bahsediyorum, yemin oluyorum bak. TÜİK mefta olup cenaze namazı kılınsa kimse hakkını helal etmez, yemin ediyorum yani. Öyle abi. Kurban olduğum var. Bu ve bunun gibi elbette bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesini biliyorsunuz. Saate bakıyoruz. Vallahi zamanımız da var.
0: Selam Arif. Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum. Çocuklarla okula gidiyorum.
2: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.
3: Selam Arif baba. Şu anda evden muayene istasyonuna gidiyorum.
4: Ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonuna deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.

0: Haydi kurban olayım bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız sevgili dinleyenler. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette ne oluyor ne bitiyor? Buyurun, böyle bir iddia var. Ne kadar doğrudur elbette bilmiyoruz. Sadece bir iddiadan ibaret. Derler ki Aşk-ı Memnu prime time'da yayınlanmaya başlayacakmış yeniden Kanal D'de. Dedik ne oldu şimdi, dizinin tekrarını gündüz kuşağında çok gördük ama ana haber sonrasında televizyonun en çok izlendiği saat diliminde bir dizinin tekrar ekranlara gelmesi galiba ilk olacakmış gibi geliyor bana. İvit Tevekkili, Kanal D zengin çocuk fakir kız kurulu yaz dizisi çekmeye parası yetmeyince demişler ki bari Aşk-ı Memnu'nun ekmeğini yiyelim. Neyse. Şimdi biz bakalım, buyurun kurban olduğum. Az önce bahsettiğim Türkiye ekonomisi, sözüm ona, TÜİK'in açıklamasına göre ilk çeyrekte %5.7 büyümüş. Ama şimdi bakıyorsun büyüyen ne var? Mesela derler ki lastikten aküye, camdan işçilik maliyetlerine kadar tüm yedek parçalara zam geliyor. %5.7 büyümüşüz ama zam %50. Evet abi. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Başkanı açıklamış. Demiş ki önümüzdeki 3 ayda %50 zam geleceğini belirtiyor. Lastikten aküye, camdan işçiliğe, tüm yedek parçalara bunun yansımasını göreceğiz diyor. Arabası olanlar, gerçi hoş araba demek artık çok doğru değil. Ülkede araba değil. Hakikaten söylüyorum, uzay aracı alıyoruz. Evdeki birçok insandan daha masraflı araba. Evet abi. Bak cama sadece %12 zam gelmiş bile. Ve derler ki sadece bu yıl içerisinde %76 zam gelmiş. Hakikaten söylüyorum, Allah bu millete yardım etsin. Gerçekten söylüyorum. Biz zam demeyelim, değer kazanmış diyelim. Malum onlar da öyle veriyor zaten. Akaryakıt fiyatları da revize edildi diyorlar. Fiyatlar yukarıya doğru yuvarlandı diyorlar. Giydirme diyorlar. Biz ne diyelim abi? İteleme diyelim. Fiyatlar hopladı diyelim. Şemsiye diyelim. Ben en güzeli ben buluştum. Valla. Bak bu zamlarla ilgili şey söyleyelim. Zam demeyelim abi. Bir hoşluk oldu diyelim. Yani. Düşünsene. Benzin fiyatlarında sevgili dinleyenler bir hoşluk oldu. Bak kulağa da güzel geliyor. Çok acımasızca gelmiyor yani. Oy oy.

0: 7 saatten fazla uyumayacağız. Baba bu duruma göre 6,5 saat en ideali. 6,5 saat uyuyanlar ölümsüz oluyor galiba. Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma 6 ila 7 saat gece uykusunun kalp sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini ortaya koydu. Yavrum ben benim uyku düzenimi biliyorum. Hakikaten söylüyorum yani. Demek ki ben bu uyku düzeniyle bu yaşıma kadar çok bile yaşamışım. Yemin ediyorum çok bile yaşamışım yani. Yine karamsar olduk. Geçelim. Al bak. Fenerbahçe taraftarının kiraz ağacı sarı kırmızı meyve verdi. Habere bak abi. Hakikaten söyleyeyim ya. Fenerbahçe taraftarının kiraz ağacı sarı kırmızı meyve verdi. Adamın açıklaması da şu ki videosu da var. Diyor ki beslediğim ağaç da Galatasaraylı çıktı. Fakat abi anlatırken yüzündeki o çaresiz gülümsemeyi görmeniz lazım yani. Vallahi. Birazdan mı? Peki sevgili dinleyenler birazdan bu haberlere bakarız. Elbette bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Ki ilerleyen dakikalarda bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Çiçeğim günün konusu gelecek mi? Elbette gelecek.
1: Arif abi. Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle bir yayınla. Kurbanın olam da.
2: Selam Arif. Devşehir'den selamlar. Takipteyiz.
3: 40'lı baba eskiden seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
4: Arif Güven.
3: Kolay gelsin başkan.
5: Selam Arif. Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
6: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
7: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.
8: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
9: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
10: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
11: İşte Çetmen, işte hayat.
12: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
13: Saygı Mağazaları.
14: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay yüzde

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320

0: 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi bakalım yarın bıraktığımız haberi tamamlayalım. Çiçeğim, Fenerbahçe taraftarının kiraz ağacı kırmızı ve aynı zamanda sarı kırmızı meyve vermiş. Öyle söyleyelim de. Bak der ki, bir Fenerbahçe taraftarının beslediği kiraz ağacı bu yıl sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Taraftarın bahçesinde bulunan kiraz ağacı sarı kırmızı renklerle meyve vermeye başlamış. Olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kişi tarafından da paylaşılmış. Abi de diyor ki, Fenerbahçeliyim diyor, beslediğim ağaç Galatasaray'da çıktı diyor. Ama dediğim gibi bunları anlatırken hakikaten yüzündeki o çaresiz gülümseme gördüm. Allah hiç kimseyi çaresiz bırakmasın ama maalesef bazen çaresiz hissediyoruz ve intihar girişiminde bulunabiliyoruz canım kardeşim. Buyurun bakınız, haberimiz şu. İntihar için çıktığı falezlerde abi acıkmış, intihar edecek ama diyor öbür tarafa bari tok karnı gideyim. Demişler birader ne yiyeceksin, ne söyleyelim sana? Demiş valla bir kebap söyleyin bana oradan. Adam intihar edeceğini mi unuttu? Falezlere çıkan intihar girişiminde bulunan bir adam acıkınca polislerden kebap istedi. Getirilen kebabı yemeyen adam... Oğlum istemişsin işte, yesene kurban oldum ya. Polisin uzun süren ikna çabası sonrasında intihardan vazgeçti. Yavrum kebap ne oldu, benim aklım onda. Kebap küme gitti galiba. Polis ekibi tarafından ifade için karakola götürülen adam o sırada gazetecilere de saldırmaya çalıştı. Olay Antalya'da oluyor kurban olduğum. Antalya'da yaşayan M.A. falezler üzerinde bulunan bir kafede çay içtikten sonra yanında getirdiği içki içmek istedi. Kafe çalışanlarının içki burada içemeyeceğini söylüyor. Sırf bu sebepten intihara kalkışmış olamaz herhalde. Ne burada içki içilmiyor mu deyip intihara gitmemiştir. Velhasıl intihar edeceğini söyledi. Çalışanlar intihar edeceğini söyleyen adamı engellemeye çalıştı ancak ikna edemedi. Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezi ve ihtarda bulunması üzerine olay yerine polis geliyor. İkna etmek için konuşmaya başlıyor. İkna çabalarına karşılık olarak adam, ağabey bırakın atlayayım, ben bir işe yaramam diyor. İntihar girişiminde bulunan adam acıktığını söyleyerek yan tarafta bulunan kafeden diyor ki oradan bana kebap getirin. Süre sonra kafe çalışanı tabak içerisinde kebabı M.A'ya getirdi. Ancak istemeyince masaya bıraktı. Polis ekiplerinin tekrar uzattığı kebabı yine almak istemeyen M.A'nın eşi ve çocukları da olay yerine geldi. Abi ne kadar kötü bir durum çocukları için ya. Vallahi söylüyorum ya. Adamı intihardan vazgeçirmeye çalışan eşi hadi gel evimize gidelim dedi. Bu sırada polislerin ikna çalışmaları sonuç verdi ve çiftin velhasıl vazgeçmiş, iyi olmuş. Çocuklarının yanına götürülen adam bu sırada çekim yapan gazetecilere saldırmaya çalıştı. Araya giren polis ekipleri adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İvit. Adam çok dengesizmiş abi. İntihar etmeye karar veriyor. Ardından kebap istiyor. Kebap geliyor, kebabı yemeyeceğini söylüyor. Bu kadar dengesiz olduğuna göre yüksek ihtimalle uzaktan akrabam olabilir. Vallahi şimdi olup bitenlere bakıyorsun. Baba polisin işi de ne kadar zor ya. Habere bak. Yemin ediyorum mizah dolu bir ülkeyiz. Vallahi söylüyorum. Al bak. Şimdi barışmak için iki aile bir araya geliyor. Kurban olduğum. Diyorlar ki aralarında böyle bir husumet var. Artık kim orta yolu bulduysa. Gelin uzatmayın, barışın. Fakat bu iki aile bir araya gelince silahla çatışıyor, altı yaralı. İzmir'de aileleri barıştırmak amacıyla buluşturan yakınlarının ayırmaya çalışmasına rağmen tekme ve yumruklu kavga bir anda bıçak ve silahların kullanıldığı çatışmaya döndü. İkisi ağır, altı yaralı var. Barışmaya gidiyorum belde silahla. İzmir'in Konak ilçesinde çocuk kavgasına aile büyüklerinin katılmasıyla çıkan gerginliğin sona erdirilmesi amacıyla yapılan girişim sonucu iki aile barışmak amacıyla bir araya geldi. Konu zaten hepten dandikmiş. Çocuklar kavga etmiş, ailelere yansımış. Velhasıl bunları buluşturmaya çalışmışlar. Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken olayda ikisi ağır, altı kişi yaralandı, iki kişi gözaltına alındı. Nasıl? Az önce söylediğim gibi, yemin ediyorum diyorum ya, acayip mizah dolu bir ülkeyiz yani. Barışmaya gidiyorsun pompalı tüfekle. Oy oy. Var kurban olduğum bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Sebep, saate bakıyoruz, zaman da var.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
1: Arif Güven, sana kızıyorum. Sana kızıyorum. Sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
4: Adamsın Arif abi.

0: estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Bayanlar, baylar. Evet, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Sebep Arif Güven Showtime. Malumunuz hala radyonuzda, hala radyonuzda. Şimdi günün konusunu elbette dinleyenlerimize verdim. Dedim ki son zamanlarda bizdeki haberlere baktığımız zaman genelde hep şöyle oluyor. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü, muhabbetler oluyor. Dolayısıyla bizim böyle bir hastalığımız var. Buradan yola çıkarak ben de sordum. Dedim ki, peki kurban olduğum bizi en iyi biz tanıyoruz. Dolayısıyla da baba bizim böyle bir hastalığımız var dediğiniz ne gibi hastalıklarımız var? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bak, bilmiyorum demeyi becerememe hastalığımız var abi. Evet, doğru söylüyorsun. Ya arkadaş, ben bu konuyu bilmiyorum diyemiyoruz abi. Her konuda mutlaka bir fikrimiz var. Bilgimiz yok, fikrimiz var abi. Herhangi bir yerin kapısının önünde öbeklenmek abi. Bu konuyu da beceremiyoruz, doğru söylüyorsun. Gittiğin herhangi bir işletmenin cirosuna hesaplama hastalığımız var abi. Malibunuz Cem Yılmaz'ın gösterisinde de vardı. Ulan burası 1000 kişi olsa 1000 kişi 10.000 TL'den gelsin. Bugün öldüm bak. Herkesin kendisini kral sanma hastalığı var abi son zamanlarda. Doğru. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Abi yayınlar. Bir de bizde gösteriş merakı var abi. Evet. Şimdiye kadar asla böyle bir şey yapmadım. Eyvallah. Bu geldi malibunuz. Acayip keyif aldığımız hastalıklardan birisi. İş makinesi izlemek. İşaret parmağının ilk boğumuna kadar komple vuruna sokup vuru karıştırmak. Anahtarla kulak karıştırma hastalığımız var abi. Var canım kardeşim, doğru söylüyorsun. Bakayım bakayım bakayım. Birbirinin benzeri olanları es geçeceğim, bilginiz olsun. Bakalım. Canım kardeşim yollamış, iş makinesi izleme. Kaza olunca durup ya da yavaşlayıp izlerken arkadan gelenleri düşünmeme. Trafik ne oluyor? Kilit oluyor. Böyle bir hastalığımız var mı? Var. Yalan ve dedikodu hastalığımız var abi. Dinlememe hastalığımız var abi. Doğru söylüyorsun. Memnuniyetsizlik hastalığımız var. El alem ne der hastalığımız var abi. Kral tespit olmuş. Boş verin el alemi, kim ne derse desin gençlik. Bak ne kadar güzel, diyor ki cevabı sana ve olacak olan bütün soruları sormayı kendimize adamış, bir hak göstermiş gibi oluyoruz. Evet, doğru söylüyorsun bak. Mesela sen kilo mu aldın? Cevabı diyor ki aslında sana ve ne zaman evleneceksin? Cevabı sana ve ev sizin mi yoksa kira mı? Cevabı abi sana ve doğru söylemiş. Bak diyor ki cevabı sana ve olacak bütün soruları sormayı kendimize, değil mi, böyle ivit. Olaylara yanlış taraftan bakma. Hastalığımız da var. Doğru söylüyorsunuz. Çok bilmiştik abi. Her şey maydanoz olma durumu. Evet, var. Bak bu da doğru bir tespit. Doğru söylüyor. Trafikte ilerlerken seni sinir eden sürücünün tipini görme isteği hastalığımız var. Oğlum bu hastalık bende de var galiba. Dur lan, kimmiş bu falan deyip böyle bakıyorum yani. Tabii canım. Benim başıma bir iş geldi, geri kalanın da başına gelsin düşüncesi var abi bizde. Maalesef. Boş kaldırım varken yolda yürüme hastalığımız var abi. Empati kurma.

hastalık hastası olma hastalığımız var abi. Dediğimiz gibi bugünün konusu budur. Maalesef birçok hastalığımız var. Hatta şöyle söyleyelim, bunlar galiba tedavisi olmayan Türk hastalıkları abi. Para ile hava atma. Gerçekten çok utanç verici bu. Ama böyle bir hastalığımız var abi. Bak diyor ki o kadar çok vergi veriyoruz ki vergi hastalığımız var. Sokaklara tükürme hastalığımız var. Evet, doğru söylüyorsun. Başkalarının hayatı ile ilgilenmek, bencillik. Böyle bir hastalığımız da var abi, var. Sıraya kaynak yapma diyor. Evet, bu da var maalesef. Fırsatçılığı tek geçerim abi. Böyle bir hastalığımız var. Çeneyi tutamama hastalığımız var abi, doğru. Velhasıl günün konusu da bariz belli. Canım kardeşim, 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yavrum, tedavisi olmayan Türk hastalıkları. Bugünün konusu bu.

0: Alem 70 yaşında isimli radyo programı kaldığı yerden devam ediyor. Ben bunu yıllarca espri olsun diye söyledim ama gençlik hakikaten söylüyorum. Gerçekten de oraya doğru ilerliyorum yani. Neyse dur. Şimdi günün konusu abi tedavisi olmayan Türk hastalıkları. Bak ne kadar güzel. Ego ve doyumsuzluk hastalığımız var mı? Var. Canım ciğerim Hollanda'dan Esin'im yollamış. Trafikte diyor ki sinyal lambası kullanmamak gibi tedavisi olmayan bir hastalığımız var mı? Var. Evet abi. Sinyal kullanmıyoruz. Muhtemelen arkadan gelen sürücünün müneccim olmasını bekliyoruz. Ve o sinyal kolunu kullanmadığımız için de sinyal koluyla alakalı acayip yaratıcı küfürler yiyoruz. O sinyal kolu var ya diye başlayan birçok alternatifte küfürümüz var. Hastalık hastalığında es geçmek olmaz. Doğru söylüyorsunuz. Tedavisi olmayan Türk hastalıkları. Bakan. Özel hayata saygısızlık abi. Evet maalesef bazen yapabiliyoruz bunu. Selam patron, yaz yoklamaya yeni katıldık. Yavrum hoş geldin de niye bu kadar geç geldin? Buyurun. Tövbe estağfurullah tövbe. Öküzün trene baktığı gibi insanlara bakma hastalığımız var diyor. Ön yargı hastalığımız var abi. Evet, baştan aşağı ön yargılı peşin hükümlü olmak gibi böyle bir durumumuz var mı? Var. El alem ne der, ayıp olur hastalığımız var abi. Başkalarının hayatına karışmak geldi. Eziklik demiş ya, toplum olarak müptelasıyız sanki abi. Bilmiyorum. Paraya ve güce tapma abi. Kolay yerden, kolay yoldan zengin olmaya çalışma hastalığımız var. Gösteriş merakı var, doğru söylüyorsun. Empati yoksunluğu geldi. Arabada sol ses müzik dinlemek abi. Demiş ki ben senin dinlediğin müziği dinlemek zorunda mıyım? Evet doğru söylüyorsun. Kolay yoldan zengin. Evet bugün yine geldi. Kurban olduklarım. Vallahi artık mesaj yollamayın. Bir dünya mesajımız var. Çevremde gözlemlediklerimin takıntı hastalığı var abi. Kendi kendine vesvese verme hastalığımız var abi. Kavgaya taş, sopa, pala, bıçak, silahsız girmiyoruz. Böyle bir hastalığımız var. Evet, illa bir objemiz olacak elimizde. Milletin işine karışma hastalığımız var. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Bazen benim sektörle ilgili de şey diyorlar. Abi sana bir fıkra anlatayım bak programda anlatırsın. Yavrum ben böyle bir şey yapmıyorum ki. Ben programda hiç fıkra anlatmadım ki. Ben kimsenin işine karışmıyorum. Düşünsene abi evi boyacı arkadaşa gidip de. Ya usta be. Bu evi acaba diş fırçasıyla mı boyasak falan der mi? Dolayısıyla evet abi. Milletin işine karışma hastalığımız var. Ama mümkün olduğu kadar yapmayalım gençlik. Hayırdan anlamamak. Israr üstüne ısrar. Evet en nefret ettiğim şey abi. Bir şey söyleyeyim ya. Herhalde şu hayatta. Baba yani şu ısrar ediyor olmak. Hadi be diye böyle üstüme geliyor olmaları. En nefret ettiğim ilk 5 şeyden biri. Banko abi. Hasetlik, kıskançlık, unutkanlık, tembellik. Böyle hastalıklarımız var abi. Hayatı diyor uçlarda yaşama hastalığımız var. Sevmeyi de, sevilmeyi de, terk etmeyi de, eğlenmeyi de, üzülmeyi de hiç bilmiyoruz abi. Beceremiyoruz. Evet bir ayarımız yok galiba ya. Ha? Genç. Fanatizm hastalığımız var abi. Doğru söylüyorsun. Her şeyi merak edip herkesin hayatına karışmak. Böyle bir hastalığımız var. İvit. Akrabaların her şeye dahil olmaya çalışması hastalığı var abi. Maalesef. Baba güzel tespit. Bak diyor ki abi hem suçlu hem de güçlü olmak gibi bir hastalığımız var bizim. Doğru söylüyorsun. Kimse mağdur olduğunu kabul etmiyor abi. Kimse suçlu olduğunu kabul etmiyor abi. Bunu da yapıyoruz. Arabayı kilitledikten sonra bile kapıları kontrol etme hastalığımız var abi. Avrupa özentiliği, marka özentiliği. Etrafımızdaki insan... Evet, doğru söylüyorsun. Bunu es geçiyorum. Çiçeğim, sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi başka yollamayınız. Vallahi bir dünya mesaj var. Enteresan olanları seçeceğiz. Ayrılmayın kurban olduğum sebep. Arif Güven Showtime. Hala radyonuzda.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor, neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
3: Arif Güven, Lovurgaz'dan Gelibolu'ya istikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven. Ha bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lovurgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada.
4: Selam Arif. Şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum.
5: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir Yeni Doğan. Daha sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Şov'a merhaba.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buyurunuz, buradayız. Mesaj mesaj mesaj. Arif'im, takıntılı egolu bir hastalığımız var. Para olmayıp var gibi şapma hastalığımız var. Evet ya. Doğru doğru doğru. Buyurun. Çok affedersiniz, kaba et diyeceğim. Hep söylüyorum, yıllardan beri kaba et kaba et diyoruz da bir kabalığını şimdiye kadar görmedik abi. Taş gibi kaba et gördüğümüzde bakmak gibi bir maalesef diyor bir hastalığımız var. Canım kardeşim, Mehmet'im, kurban olduğum, şu anda arabanda dinliyorsan, yavrum şöyle söyleyeyim, ya acık bekleteyim seni ya da balkondaki masanı oraya bırakıver. Ay ya, böyle şahsi yayın olur mu ya? Kendi amaçlarım için kullanıyorum programı, yemin ediyorum ya kardeşim benim. Buyurun, tedavisi olmayan Türk hastalıkları abi. Bakayım bakayım bakayım. Annelerimizin yakaladığı komşunun çocuğu sendromu hastalığımız var abi. Evet. Sürekli böyle bir kıyaslama durumu var. Doğru söylüyorsun. Dedikodu ve laf sokmak hastalığımız var abi. Damar damar üstüne bindirme hastalığımız var abi. Her şeyi çok iyi bildiğimizi zannetme hastalığımız var. Aa bak, tek maçtan yatma hastalığım var benim demiş ya. Kardeşim, numarım. Eyvallah, kurban oldum. Bakayım bakayım bakayım. Arabada story atma hastalığımız var abi. İş yerinde dedikodu hastalığımız var. Buyurun, trafikte boş yere sinir gelecek şekilde korna çalma hastalığımız var abi. Yere tükürme geldi. Misafir gelir diye aman kirli olmasın mantığıyla evin salonunu sürekli kapalı tutma. Yok canım, o eskiden vardı ya. Hakikaten misafir odası diye bir şey vardı. Yavrum, misafir tabağı çadağı vardı. Bakayım bakayım bakayım. Patron iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Çabuk gaza gelme hastalığımız var abi. Doğru söylüyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hastalığımız var abi. Buyurun, kral tespit doğru. Kendi arabasının kilometrede kaç kuruş yaktığını hesaplama hastalığımız var abi. Kapalı mekanlarda yellenme hastalığımız var abi. İş yerindeyiz, leş gibi kokuyor burası demiş ya. Muhtemelen biri osurdu. Malumunuz, osurmak bir açık hava etkinliği gençlik. Kapalı mekanlarda öyle biraz pırtlatayım, yok abi. El alem ne der geldi. Sigortalı bir işim olsun hastalığımız var abi, geldi. Dertleri yarıştırma hastalığımız var. Sen söylemiştin. Evet ya, bizim insanımızda valla yani şöyle söyleyeyim. Örnek olsun diye veriyorum. Şimdi desen ki arkadaşına, ya benim buramda bir tane sivilce çıktı desen. Oğlum, benim burada iki tane çıktı falan diyor. Yani sürekli böyle bir dert yarıştırma durumumuz var. Başından geçen basit bir olayı abartı abartı anlatma hastalığımız var abi. Var var, doğru söylüyorsun. Herkesi döverim demek ama kimseyi dövememek. Böyle bir hastalığımız var. Bak diyor ki, güneşe ateş etme hastalığımız var abi. Bir türlü tartışamama hastalığımız var. Örnek mi? Sen kimsin lan? Asıl sen kimsin oğlum? Durumumuz var mı? Var. Fanatizm geldi, kurban olduğum. Gıybet hastalığımız var. Malumunuz, dedikodu. Bir de bu dedikodular genelde hep şöyle başlar. Dedikodu yapmış gibi olmayalım ama dedi mi dedikodu geliyor demektir abi. Buyur bak, canım kardeşim benim, doktormuş ya, Antalya selam olsun. Diyor ki, doktora gidince her yerim ağrıyor demek gibi bir hastalığımız var abi. Her yerim ağrıyor doktor bey. İşi son güne bırakma hastalığımız var abi. Yumurta kapıya dayanmadan malumunuz biz pek bir şey yapmayız abi. Çıkarları için yaşama hastalığımız var. Güzel. Israr, nasihat etme, karşılaştırma. Evet, doğru söylüyorsun. Bunlar ilk aklıma gelen. Eyvallah. Pınar yollamış. Bakayım bakayım. Anlamadan, dinlemeden yargılama hastalığımız var. Bilmediğimiz konularda yorum yapma hastalığımız var. Kalp kırıp af dilememe hastalığımız var abi. Oğlum, ne kadar hastalıklı bir milletmişiz ya. Bilmiyorum diyememek. Evet. Sen kızsın, otur oturduğun yerde deme hastalığımız var abi. Sevgili dinleyenler, vallahi bir dünya mesaj var ama kurban olduklarım, şöyle söyleyeyim, burada yanıt yanıp söylenen ışıklar da var. Bu ne demek? Bir ara vermemiz icap ediyor. Çiçeğim, sevgili dinleyenler, ayrılmayınız. Son parti mavi. Son parti bakarız gibi geliyor. Kaç tane var? Bakayım. Oy maşallah. Kurban olduğum, şu anda okunmamış hala 46 adet mesajımız var. Hepsi muhtemelen bir partiye sığmayacaktır ama elimizden geldiği kadar okumaya çalışacağız.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

Güvenç Oltay. Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize elbette çok çok teşekkürler. Ama artık toparlıyoruz. Bakayım. Bu nedir bakayım? Buldum abi. Bir de ailede doktor varsa diyor. Hasta oluyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Seçim zamanı petrol, doğalgaz bulma hastalığımız var. Tabii canım, seçimlerin öncesinde bir sürü şey buluyoruz. Sonra hiç tık yok abi. Hakikaten bir dahaki seçimlere kadar yok yani. Kral tespit doğru. Bakayım. Çekirdek kabuklarını yere atma hastalığımız var abi. Buyur bak, bizim parkın orası demiş. Hakikaten söylüyorum ya. İş makinesi izleme. Geldi. Anahtar deliğinden bakma. Perde arkasından bakma. Toplu taşımada uyuma numarası yapma hastalığımız var abi. Kalabalık ortamda gaz çıkartma. Doğru söylüyorsun. Lokantadan çıkınca yarım saat boyunca dişlerin arasındakini kurcalama hastalığımız var abi. Güzel. Bunların hepsini yapıyoruz gençlik. Hakikaten söylüyorum yani. Aa bak, arabada beyzbol sopu bulundurma hastalığımız var abi. Beyzbolun nasıl oynandığını bilen yok. Bir de malumunuz bunun topu var. Kimsede topu yok. Ama sopası var. Genelde de adına Haydar diyoruz. Karşında duran kişiye geldin mi diye sorma hastalığımız var abi. Düşün.

yerlere gelmek için yapılan yalakalık hastalığımız var abi. İnsanların arkasından iş çevirme hastalığımız var güzel. Buyurun, levhaları okumayıp çevredikleri yol sorma hastalığımız var abi. Gençlik toparlıyorum yavaş yavaş. Bakayım insanları yargılama hastalığımız var abi. Cep telefonunun kullanımının yasak olduğu yerlerde telefon ile konuşma hastalığımız var. Var, maalesef var. Çağımızda iyileştirilemeyecek en büyük hastalık cahillik abi. Bilgi olmadan kanaat etme hastalığımız var abi. Kul hakkı yeme hastalığımız da var. Arif Güven, eyvallah kardeşim benim. Birisinin yardımını beklemek, torpil hastalığımız var. Her şeye inanmak, iyiliğinden kanıp diyor kötü durumlara düşmek. Metrodan inene önce yol vermemek, yüksek sesle telefonla konuşmak, olur olmaz yerlerde sevgiliyle kavga etmek. Bunlar da bizim hastalıklarımız. Sahi bitmez, doğru söylüyorsun, kurban olayım.

0: Bak buyurun, yine doktor kardeşimiz yollamış. Çok teşekkürler. Diyor ki bak, polikliniklerde sıra bulamayınca, sıra alamayınca acil servisten girme hastalığımız var abi. Otobüste farklı cinsiyette birinin yanına oturunca ölecekmişiz gibi duran hastalığımız var. Yapıyoruz bunu. Korna çalma hastalığımız var abi. İnşaatta çalışan iş makinesi. Geldi. Kraldan çok kralcı olma hastalığımız var. Doğru tespit. Hiçbir şeyi beğenmeme hastalığımız var abi. Şaka niyetini arabayı tanıdığının birisinin üzerine sürmekten zevk alma hastalığımız var abi. Güzel. Açık ara benim için trip gelir diyor. Genel anlamda nedir bilmem ama benim hanımın dırdır hastalığı var abi. Dır. Bitti zannediyorsun, sonra vır vır vır vır başlıyor. Bak demiş ki Türk kasa hastalığı var abi. Parantez içinde göbek. Evet ya, bende de var. Koltuk sevdası hastalığımız var. Evet, doğru söylüyorsun. Onun için neredeyse canımızdan bile vazgeçiyoruz abi. Doğru söylüyorsun ya. Kurban olduklarım, artık bu kadar hakikaten söylüyorum. Yeterli olmuş olsun. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Bugün de yalnız bırakmadınız. Ne yapıyoruz abi? Öyle mi? Peki birazdan bir F5 yapacağız. Malum yazıyor gelecek.
1: Arif'cim.
2: Arif Başkan.
1: Arif Kardeş.
2: Arif Babam.
3: Arif Abicim.
4: Selam Arif Bey.
5: Arif Başkan.
6: Arif Kardeş.
7: Arif.
8: Arif Abi.
9: Merhaba abi.
10: Selam Arif Kardeşim.
7: Selam Arif.
11: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyoruz. Ameliyathanede dinliyoruz. Hayırlı yayınlar.
12: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
13: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Modern Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize gerçekten söylüyorum çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmadılar. Ama artık geldik, yazıyor haberlerine. Bakan memlekete ne oluyor, ne bitiyor? Bu nedir? Bu arada haber yollayan dinleyenlerimize de çok çok teşekkürler. Bakın, Adana'da aldatılan bir kadın birçok noktaya abinin fotoğrafını yapıştırmış. Hani bazen bazı masalarda şerefine diyoruz ya, onun tam tersini yazmış. Gördüğünüz yerde suratına tükürün yazılı not bıraktı. Adana'da aldatılan bir kadın birçok noktaya abinin fotoğrafını yapıştırıyor. Ve diyor ki gördüğünüz yerde suratına tükürün. Allah Allah. Bakan bu nedir? Sevgili dinleyenler, hakikaten söylüyorum ya. Çok korkutucu hayal almaya başladı bu hayat. 2 haftadır kayıp. Üvey kızlarını arayan babanın kızlarına 14 yaşından beri tecavüz ettiği ortaya çıkmış. Yine bir Müge Anlı vakası. Bir kez daha söylüyorum. 2 haftadır kayıp üvey kızlarını arayan babanın kızlarına 14 yaşından beri tecavüz ettiği ortaya çıkıyor. Şimdi ben de sormak istiyorum sizlere. Hayvanları uyutmak istediğimize emin miyiz? Çünkü daha da tehlikeli insanlar var yani. Oy oy, bu nedir? Ay, sanılandan 85 milyon daha yıl gençmiş abi. Cümleyi de kuramadım. Programın sonunda konuşuyor DJ'ler gibi bazen aynı ben. Cümleyi kuramadım. Sevgili dinleyenler, ben size kelimeleri vereyim, siz cümleyi kurun. Ay sanılandan 85 milyon yıl daha gençmiş. Vay be. Lan daha dünkü çocuktu lan bu. Tabii canım. Geçelim, velhasıl hiç göstermiyor diyelim. Bakayım bu ne? Buyurun, boğalar çetesine bir operasyon düzenlenmiş. Boğalar çetesi dedim de şu. Bak şimdi. Gelen son dakika haberine göre başkentte Boğalar Çetesi olarak anılan suç örgütü üyeleri oldukları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen 12 şüpheliye operasyon yapmışız. Çetenin ismi Boğalar. Peki biz operasyona ne demişiz? Matador operasyon demişiz. Valla haber bu. Şu operasyon isimleri oldum olası bayılmışımdır ben. Bilenler mutlaka biliyorlar. Boğalar Çetesi olarak anılan suç örgütü üyesi oldukları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli Matador operasyonuyla gözaltına alındı. Bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşlar şimdi Boğalar Çetesi'ne Matador operasyonu. Dolayısıyla bu arkadaşları gözaltına alırken de oley çektik mi acaba? Buyurun, Kayseri'de 16 kaçak göçmen kendilerine verilen sabunları yuttu. Hikaye şu. Şimdi aslında bu kaçak göçmenlerle alakalı o kadar çok böyle konuşulması gereken bir konu var ki bugün. Şöyle bir şey olmuş. Göç idaresine bağlı geri gönderme merkezinde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi sınır dışı edilmesinler diye bu arkadaşlara biri bir akıl vermiş. Demiş ki alın sabun yiyin. Ve bu arkadaşlar da fenalaşmış. Ya arkadaş, hakikaten söylüyorum yani, nasıl bir ülke olduysak yabancının da akıllısı uğramıyor yani. Buyurun, bak bugün mesela şey vardı yine. En çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler belli olmuş. Sözüm ona, bir numarada İran var. 3.443.522 kişiyle. 2 numarada biz varız sevgili dinleyenler. Bakın sözüm ona, bir daha söylüyorum. Ne kadar doğrudur bilemem ama benim elbette bir fikrim var. En çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke, 1 numarada İran, 2 numarada Türkiye var. Peki Türkiye'de ne kadar mülteci varmış? Söyleyelim. 3.368.976 dedim oğlum, 3 milyonu sadece sırf İstanbul'da vardır ya. İstanbul'da sadece 3 milyon mülteci vardır yani. Yer mi Anadolu çocuğu? Neyse, kurban olduğum, daha fazla hani giderek karamsar olmaya da gerek yok. Ne yapalım abi? Evet, birazdan şöyle bir şey yapacağız. Helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle. Artık final, artık veda.
2: Selam Arif.
3: Arif Güven, selamlar.
4: Selam Arif.
5: Arif Güven.
6: Selam Arif Güven.
7: Arif Güven.
8: Selamlar Arif.
9: Arif Güven.
10: Merhaba Arif.
11: Arif abi selam.
12: Selam Arif.
13: Selam Arif.
14: Selam Arif abi.
15: Selam Arif.
16: Selam Arif.
17: Arif abi.
18: Arif abi.
19: Selam Arif abi.
17: Arif Güven.

0: Arif Güven Showtime.
1: Kakao bulaşıcı. Ben birinin kakasını görünce kahkaha atıyorum. O benimkini görenler de kahkaha atıyor. Önemli olan da bu.
2: Bazen gülmek gülmek değildir mesela. Aranızda bunu bilen var mı? Abi çok acı verici bir şey.
1: Bazen gülmek en büyük acıları gizlemek içindir. O gülüşün arkasında acı mı yatar, mutluluk mu yatar anlamazsın. O kadar iyi gülerler.
3: Bazen gülmek adaleti bozuk düzene sessiz bir küfürdür.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım malumunuz, yüzdük yüzdük elbette kuyruğuna geldik dediğimiz saateye geldik mi geldik. Ne diyelim? Tıpkı açılış konuşması gibi final konuşması da 3 aşağı 5 yukarı belli. Vallahi dinlemek için bugün de elbette bu radyo programını tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkürler. Amaç belli, niyet belli, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. Olduysa bir hatamız, kurban olduğum insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki sonuna kadar da affola. Final biliyorsunuz ki, vay be baba, insanlık ölmemiş. Helal olsun be, diyeceğimiz böyle bir haberle olsun istiyoruz. Okuduğumuz onca kötü haberden sonra konuyu tatlıya bağlayalım istiyoruz. Şimdi ben Google'da her seferinde aynı şeyi yapıyorum. Helal olsun yazıyorum. Aratıyorum. Baba bugün yine aynı şeyi yaptım. Dedim helal olsun. Ve haberler bölümüne tıklıyorum. Bugünün helal olsunu. Kurban olduğum bir tane bir ayı almış. Vallahi yani bugün finalde bir ayıya helal olsun diyeceğiz yani. Nedir o? Bak şimdi dedim bizden bir şey mi bu? Elektrikçi çitleri aşarak kovanları parçalayan ayıya helal olsun demiş sahibi ya. Dedim bizde mi bizde? Valla Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Kenan Merttürk kestane balığı üretimi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl ilçeye bağlı Düzköy köyünde bulunan kovanlarına ayı saldırmış. Demiş ki abi de bu sefer böyle bir önlem alalım, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Demiş yine aynı bölgeye yerleştirelim ama bu sefer demiş elektrikli çitleri de böyle gelelim. Demiş ayı gelmesin, kovandaki balları yemesin. Elektrikli çitler gerilmiş. Abi sabah saatlerinde bir gidiyor bakıyor. 25 kovanın tümünü ayı yemiş abi. Ayıların kovanlara saldırmasına alışan Mert Türk ayı yediği ballar içinde helal olsun demiş ya. Bugünün helal olsun haberini bir ayı aldı yani. Buyurun Amasya'da helal olsun dedirten davranış. Ne oldu kurban olduğum? Amasya'da bir pazarcı yerde kese içinde bulunduğu altınları sahibine ulaştırdı. İstasyon caddesinde bulunan kapalı pazar yerinde pazarcı Hasan Kalburcu yerde bir kese buluyor. Kesenin içinde altın olacağını düşünerek durumu zabıta ekiplerine bildiriyor. Kesin bakmıştır ya, ben olsam bakarım yani. Zabıta ekiplerinin pazar yerinde yaptığı anonsla altınların sahibi Mustafa Dörtyal'a ulaştırılmış. İyi güzel. Kurban oldum ben artık yavaş yavaş müsaade. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Canım kardeşim söylüyoruz hayat. Yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz ama artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Radyomuzda yolculuk devam ediyor. Dostlar, uzatmayalım. Yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfiniz ve gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Palyaço gibi bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum. Long side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
3: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adına oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyat.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Sezen Aksu ile yaptık. Sen Ağla isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa Aydın Kurtoğlu burada şimdi. Sana rağmen radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Günümüze renk katan şarkılardan birini de Yaşar'dan dinledik. Var mı isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Barbaros'un da bu şarkıda kendisine eşlik ettiğini hatırlatalım. Hemen sonrasında İrem Derici ile devam ediyoruz. Kim Özleyecek isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
5: Saygı Mağazaları.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Oğuzhan Koç ve Merve Özbey ikilisinden dinlediniz. Geçsin Yıllar isimli çok sevilen düetleriyle radyonuzda günümüzü oldukça keyifli hale getirdiler. Bu ikili uğurlarken ise bir başka ortaklıkla devam ediyoruz şimdi. Hande Ünsal ve Umur Doma burada bu kez. Gel radyonuzda.

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Aslık'tan dinledik. Bundan Böyle isimli şarkısıyla birlikte sanatçı radyonuzda sizlerleydi. Ritmimizi bozmuyor ve Mela Bedel'le devam ediyoruz şimdi ise müzik yolculuğumuza. İki tas çorba radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: müşterileri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran özel seslerden biri Mabel Matiz Sarışın isimli şarkısıyla günümüzü oldukça keyifli hale getirdi. Hemen ardından Berkay burada Aslanlar Doğuyor isimli çalışmasını seslendiriyor.

Buray Yarem Özgüç ve Arman Aydın birlikteliğinden dinledik. Senin Yüzünden isimli şarkılarıyla gün enerjisini oldukça yukarı taşıdıklarını söyleyebiliriz. Hemen sonrasında ise Göksel Burada Şimdi, Peki Öyle Olsun isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Günümüze renk katan şarkılardan birini de Murat Boz'dan dinledik. Düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan hit şarkısı Hey, radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa Mert Demir'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Cehennemin Dibi isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Çıktığı günden itibaren çok sevilen melodilerden birini evdeki saatten dinledik. Uzunlar isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluşan melodiydi. Ardındansa yine bir başka sevilen grup ikileme kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz şarkıysa kendilerinden, daha nasıl anlatayım. Yarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener, Aşkın Ateşi isimli şarkısıyla beraber bizi geçmişe götürdü ve şüphesiz ki şimdiye kadar paylaşılan Hande Yener şarkıları arasında en sevilen çalışmalardan da bir tanesiydi bu özel melodi. Umarım keyif vermiştir sizlere. Hande Yener'in ardındansa Demet Akalın ve Sefo ortaklığı ile devam ediyoruz şimdi. Yakın süreçte gerçekten mükemmel bir çıkış yakalamışlardı. Bu çalışmayla birlikte Yerinde Dur, radyonuzda sizlerle.

Günümüzü renklendiren şarkılardan birini de Aydil Gezen dinledik. Özellikle sosyal medyada gerçekten akım yaratan şarkılardan bir tanesi oldu. Hayat Şaşırtır radyonuzda sizlerle buluşan çalışmaydı. Ardından Saatiye'ye kulak vereceğiz. Ondan da Mazallah isimli şarkısını dinliyoruz şimdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
5: Saygı mağazaları.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Pop müziğin başarılı ismi Mustafa Ceceli'den dinlediniz. Bedel isimli şarkısıyla beraber radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa Melis Kar'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Biraz geçmişe gideceğiz şimdi. Yatıya isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle sanatçı.

Ebru Yaşar'dan dinledik. Yoksun isimli çalışmasıyla radyonuzda günümüzü keyifli hale getiren seslerden biriydi ve veda vakti de geldi artık bugünlük. Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Emre Fel'den Senden Güzeli Mi Var isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Fiyatı, kalitesi. Yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te. Gam dam de gop. Gam dam de gop.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.
2: Sen daha geçen de geçen de oraları çoktan döndük biz, gömdük biz. Oraları sen daha geçen de geçen de oraları.

0: Haftanın ortancısı, günün çarşambası çoktan başladı. Biz de günün tadını çıkartalım diye, çarşambanın ritmini yakalayalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel çarşamba gününde günün sadece 2 saatini paylaşacağız ama günün geri kalanından daha fazla keyif alacaksınız. Ben Rania, mikrofon başındayım günün güzel haberleriyle. En çok duymak istediğiniz, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol.

0: babamla.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
8: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Şimdi Haziran'ın 26'sında okullar kapanacak. Bu hafta sonu üniversite sınavı var. Ondan sonraki hafta sonu da okullar kapanıyor. Biraz uzun geldi bize. Bu kadar uzun okula gitmemişti çocuklar ama veliler memnun mu, şikayet mi ediyor, kim şikayet ediyor onu bilmiyorum. Kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Fakat çocuklar evde kalmaya başladıktan sonra, çocuklar karne aldıktan sonra özellikle ebeveynlere karşı uyarılar gelmeye başlayacak. Ben önceden hatırlatayım, uzman psikologlar karne sonuçları için çocuklarınızı suçlamayın diyorlar. Bir kez daha her yıl aynı şeyleri konuşuyoruz, her yıl aynı şeyleri söylüyoruz ama hadi bir kez daha konuşalım.

Başarısız karnelerden dolayı çocukların yanında asla tartışmayın diyorlar. Başarısız karnenin tek sorumlusu o çocuk değil. Tabii ki çok başarılı karnelerin de çok büyük ödüllerle ödüllendirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dengeyi korumak, ritmi tutturmak lazım diyelim hayatın ritminde. Karne günü yaklaşırken her yıl olduğu gibi bir kez daha hatırlatayım. Çocukların karnelerinden gelen notlarla çocukların başarısı ölçülmüyor anne ve babalar. Onlar gerçekten hangi konuda başarılılarsa o konuda çocuklarla birlikte adım atmayı ihmal etmeyin.

0: Sabahları çay mı içmeyi seversiniz, kahve mi? Genelde artık sabahları kahveci olmaya başladık. Hatta hep diyoruz kahvaltıdan sonra kahvenizi için diye, ama genelde kahvaltıyı beklemeden hemen bir fincan kahveyle başlıyoruz. Peki ya çay sevenler? Hadi biraz da çaydan bahsedelim. Çünkü şöyle güzel taze demlenmiş bir çay hem kalp hastalıkları hem kanser riskini azaltıyor hem de ömrü uzatıyor. Ama hazır şişe çaylardan, bubble tea'lerden bahsetmiyorum kesinlikle. Kendiniz demleyeceksiniz. Çayınızı taze taze içeceksiniz. Bilim insanları sağlıklı bir hayat için katkısız çayı tercih etmenizi öneriyorlar. Bilim insanları çayın faydalarından faydalanabilmek için kendiniz demleyin diyorlar. Hatta yani bu sıcaklarda soğuk çay istiyorsanız kendi demlediğiniz çaydan soğuk çay yapmanızı da tavsiye ediyorlar. Onu da hatırlatayım. Her zaman kahveyi abartıyorlar, kahveden bahsediyorlar ama biz Türk milleti çayı seviyoruz. Ben de çaydan bahsedelim istedim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Mehmet abla bizlerle.
1: Hiç dikkat ettiniz mi? Büyük şehirlerde büyüyen çocuklar daha sağlıksız. Şöyle daha sağlıksız, daha alerjik bünyelere sahip. Peki neden? Yeni araştırmalar şehirde büyüyen çocukların bağışıklık sisteminde alerji gelişimine yatkın özel bir T hücresi alt grubunun daha fazla bulunduğunu gösteriyor. Kırsalda büyüyen çocuklara göre şehirlerde büyüyen çocuklarda daha fazla alerji semptomları görülmesinin farkı bu olabilir demişler. Hele ki titiz bir anneniz varsa sevgili çocuklar, alerjik reaksiyonları daha fazla hissediyorsunuz. Çünkü yani herhangi bir bağışıklığınız bulunmuyor toza karşı. Bulunduğunuz ortam, ev neyse o kadar temiz oluyor ki vücut o bağışıklığı geliştirecek mikropları küçükken yakalayamıyor. Biraz da çocukların bağışıklığı kuvvetli olsun diye çok da titiz olmamak lazım bence. Tabii büyük şehirlerde yaşamak hem avantaj hem de dezavantaj getiriyor. Peki siz nerede yaşamayı tercih edersiniz? Bence yani tabii şehirde yaşadığımız için herhalde kırsalı daha fazla seviyoruz. Bence kırsalda yaşamak biraz daha eğlenceli gibi geliyor. Belki de belli bir yaştan sonra.

0: yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Bence yazın en güzel zamanları Temmuz, Ağustos. Yani tartışılır tabii ki, yaz en güzel Temmuz, Ağustos'ta yaşanır deseler de ben Haziran'ı daha fazla seviyorum. Peki siz bulunduğunuz her anın tadını çıkartın ama tadını çıkartmak için yediğiniz yemeklere ve hatta yediğiniz saate de dikkat edin diyorlar. Yazın sıcak günlerinde sadece ne yediğimiz önemli değil, tabii ne yediğimiz de önemli, bir de yemek saatlerinin de oldukça önemli olduğunu söylüyor beslenme uzmanları. Sıcak havalarda öğünlerin gün içinde dengeli dağıtılması gerektiğini söylüyorlar. Tabii tek bir beslenme modeli yok, kişiden kişiye de değişkenlik gösterebiliyor ama yine de yaz aylarında kahvaltıyı atlamamak, öğünleri geç saatlere bırakmamanın ve gün boyunca bol bol su içmenin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Peki sıcak bir Haziran sabahı, yazın tadını çıkarttığımız güzel bir çarşamba günü devam ediyor. Hayatın ritmini birlikte yakalayalım.
1: Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller,
7: tüllerinize en uygun fon perdeler,
6: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Leyla.
1: Siz de aynı şeyi söylüyor musunuz? Eskisi kadar vitamini kalmadı bu meyvelerin canım gibi sohbetler yapıyorsanız eğer, arkadaşlarla, eş dost arasında, hatta son zamanlarda vitamin takviyelerine yöneldiyseniz, uzmanlar yiyeceklerin aslında vitamini olduğunu hali hazırda, fakat o vitamini alabilmek için zararlı pestisitlerden uzaklaştırmamız gerektiğini söylüyorlar. Eğer pestisit korkusu sizde de varsa, zararlı maddelere karşı siz de temkinli davranıyorsanız 5 kaşık karbonat formülünü uygulayın, %85'e kadar arınma mümkün diyorlar. Nasıl olacak uzmanlara göre? Doğru pişirme, doğru saklama yöntemleriyle yiyeceklerin vitamininin hala vücut tarafından emildiğini söylüyorlar. İşte sağlıklı bir şekilde tüketmek istiyorsanız yediklerinizi, içtiklerinizi, yaklaşık 1 litre suya 5 yemek kaşığı karbonat ekleyip, bu karbonatlı suda taze sebze ve meyveleri bekletip durulamanın %85'e kadar arınma sağladığını söylüyorlar. Tabii buna ek olarak dediğim gibi saklama, depolamada da dikkat etmeniz gereken kurallar var. Hatırlatmış olalım, yoksa hali hazırda hala yediğimiz yiyeceklerde evet vitamin var ama biz doğru şekilde tüketebiliyor muyuz acaba?
2: Radyo Ses. Radyo.

Kadınların en çok sevdiği aksesuar çanta. Kaç tane çantam var bilmiyorum. Sayısız çantam var. Her gün birini taksam bir sene boyunca takarım herhalde. Yani yazlık çantalar, kışlık çantalar, renkliler, kendi ördükleriniz, kendi yaptıklarınız, hediye gelenler vesaire derken çanta sayısı biraz artmış olabilir. Evet, biz kadınlar çantayı seviyoruz. Erkeklerin de farklı tutkuları var bu konuda. Ancak çanta önemli. Bence hem kadınlarda hem erkeklerde. Çünkü giydiğiniz kıyafet kadar kullandığınız çantanın şıklığı da oldukça önemli. Peki dolabımızda hangi çantaları bulunduralım? Yani o 300-400 çantanın içinde hangisi olsun? Hepsi vardır muhtemelen ama günlük kullanım için ideal omuz çantalarının mutlaka bulunması gerektiğini söylüyorlar. Bir de küçük clutch'lar bulunsun. Özel davetlerde ya da gece dışarı çıkarken kullanabilirsiniz. Sırt çantası hem konfor hem de stil sunuyor hanımlar beyler. Özellikle yoğun günlerde, seyahatlerde mutlaka gardırobunuzdaki sırt çantasını kullanacaksınız. Büyük tote çantalar var, en sevdiğim. Kaç tane tote çantam var bilmiyorum. Onlar da yine çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. Alışverişte de kullanıyorsunuz. Alışveriş poşeti kullanmıyorsunuz. Totenin içine atıveriyorsunuz. Günlük de kullanıyorsunuz. Plajda da kullanıyorsunuz. Çapraz askılı çantaların da mutlaka her kadının dolabında olması gerektiğini söylemişler. Bence erkeklerde de bulunsun çapraz çantalar. Çok işe yarıyorlar günlük kullanımda özellikle. Bu çantalar varsa geri kalanı birazcık fazla aksesuar oluyor ama biz o fazlayı seviyoruz galiba.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
7: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
8: Baba büyüksün!
7: Diyerek babasına sarılıyor.
9: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
10: Yakışan yapar.
11: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Çaydan bahsettik, çayın ne kadar faydalı bir antioksidan olduğundan bahsettik ama kahveden de bahsetmeden duramıyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar kahve içenlerin bilmesi gerektiği şeyleri sıralamışlar. Sabah uyandıktan sonra hemen kahve içmeyin diyorlar. Kahve içmeyi seviyorsanız uyanır uyanmaz kahve içmeyin, en azından 1-2 saat geçsin. Bir de saat 3'ten 4'ten sonra pek kahveyi tavsiye etmiyorlar. Öğleden sonra kahve doğru miktarda ve doğru zamanda tüketildiğinde odaklanmayı arttırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakımını sağlıyor. Aç karnına içtiğinizde ise mide asidini arttırıyor, reflü ve mide yanmasına yol açabiliyor. Bu yüzden hafif bir şeyler yedikten sonra tüketmekte fayda var diyorlar. Şekersiz ve katkısız tüketin. Kahve içtikten sonra bol su için, çünkü kahve vücuttan suyun atılmasını sağlıyor. Bu yüzden çok kahve içtiğinizde vücut susuz kalıyor. Hele ki bu sıcaklarda en çok istemediğiniz şey. Günde 3 fincanı geçmeyeceksiniz. 4 fincandan fazlasının uykusuzluk, kaygı, mide rahatsızlığı, çarpıntı vesaire yaptığını da hatırlatmış olayım. Kahve içmeyi sevenler bunları zaten biliyorlar ama hani bazen bile bile yapıyoruz ya bazı şeyleri. Ben bir kez daha bildiklerimizi tekrar edeyim istedim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Sosyal medyada gördüğümüz her habere inanmayacağız diyorum ama acaba bu haber doğru mu? Gerçekliği var mı? Bak bunu araştırmadım mesela. İnsanların beyinlerine siber çipler yerleştireceğiz demiş Elon Musk. Dedi mi gerçekten? Var mı aranızda bilen? Bilmiyorum, ben Instagram'da bir haberde gördüm. Bu çipler insanlara doğaüstü güçler verecekmiş. Mesela felçli olanların yürümesi, gözü görmeyen insanların görmesini sağlayacakmış. Konuşamayanlar da konuşabilecekmiş. Haber gerçek mi? Bunu araştıracağım. Çok merak ettim. Zira insanların beynine çip takacaklar mevzusu hep bilim kurgu filmlerinde yer alsa da Elon Musk bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürmek konusunda pek çaba sarf ediyor. Bunu da gerçekleştirirse eğer böyle bir şekilde gerçekleştirirse insanların faydasına yaparsa bu beyni çip yerleştirme mevzusunu, çok büyük bir buluşa imza atmış olacak hiç şüphesiz. Bu haberi de bilenler bilmeyenlere sorsun, gerçekliğini araştıralım hep birlikte.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
7: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Gece kaça kadar ayakta kalırsınız? Yani kaçta yatarsınız yatağa? Kaça kadar uyanık kalabilirsiniz diyeyim. Sabah uyanma saatinize göre değişebilir ama her koşulda, her halükarda gece kuşu olanlar, gece oturmayı sevenler için çok daha memnun olmayacakları bir haber vereceğim. Çünkü yaz aylarında daha çok gece kuşu olmayı seviyoruz. Ve fakat gece birden sonra ayakta kalıyorsanız hanımlar, beyler ve sevgili gençler, gece birden sonra ayakta kalan kişilerde depresyon ve anksiyete gibi zihinsel ve davranışsal rahatsızlıkların gelişme riskinin çok daha yüksek olduğunu söylemişler. Imperial College London tarafından yapılan bu yeni araştırmada doğal uyku tercihlerinize bakılmaksızın gece birden sonra yatmanın ruh sağlığını bozduğunu ortaya çıkartmışlar, haberiniz olsun. Ruh sağlığınız yerinde olsun, radyonuz açık olsun, gece birden önce mutlaka uyumuş olalım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: tamamla.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

sabahları güne uyanmak çok kolay değilmiş gibi gelse de aslında gece uykunuzu alırsanız sabah kolay uyanıyorsunuz. Merak etmeyin, biraz önce bahsettik ya, birden sonra uyanık kalanların ruh sağlığı bozuk oluyor. Niye uykusunu alamıyor? Gün içinde kendisini iyi hissetmiyor. Dolayısıyla depresif duygular daha fazla kendisini gösteriyor. Bir de uykusuzluk değil, sadece sosyal medya var işin içinde. Günde 30 dakikaya indirirseniz eğer sosyal medya kullanımını, yapabilir miyiz? Yarım saat çok az. Bir fotoğraf paylaşırken yarım saat harcıyorum ben zaten. Neyse, günde 30 dakikaya indirirseniz sosyal medya kullanımını %40'a kadar depresyon ve anksiyete azalıyormuş. Özellikle gençlerde, sevgili gençler, en fazla yarım saat kullanacaksınız sosyal medyayı. Depresyon ve anksiyete ortadan kalkıyormuş. Ben söyledim, artık uygulaması size kalsın. Radyo Ses.

Güzel bir çarşamba günü dedik. Günü güzel hale getiren haberlerle, şarkılarla bugünün iki saatini de hayatın ritmiyle birlikte paylaştık. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle. Ben Rana, yanı başınızdaki radyodayım. Unutmayın, günü daha güzel, günü daha çekilebilir, günü daha keyifli hale getiriyoruz. Günün güzel haberlerini duymak isterseniz kulağınız hayatın ritminde olsun. Yarın da görüşeceğiz. Bugünlük hoşça kalın. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 8.9. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
9: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Dün seni aradım kalamışta, sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktu. Güneşin batışını seyrettim.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
9: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: D'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres:

0: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: yaşayamadım. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

nefes alamam benim sesine.